Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

Bir saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü aya yürüdüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

Onlardan bir grup Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Felem

0: Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.
1: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
0: Kendilerine yasaklanan şeyleri çiğneyince onlara aşağılık birer maymun olun dedik.
1: وَإِذْ تَأَذَّنَ

Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Biz onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki Hakk'a dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik.

0: Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz.
1: وَاِذْ

Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik. Ve iz ehoda

Rabbin Adem oğullarının sulplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Bu kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz içindir.

0: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: Ey Muhammed, onlara şu adamın haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى

0: أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik onu bu ayetlerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat. Gerekir ki düşünürler.

Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa işte zarara uğrayanlar onlardır.

0: بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

0: Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: وَاُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.
1: اَوَلَمْ

0: göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?
1: Men yudlilillahu felâ hâdiye leh ve yedaruhum fî tuğyânihim ya'mehûn.
0: Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.
1: Yes.

Ey Muhammed, sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler. Felem

0: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?
1: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
0: Oysa o putlar ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler.
1: وَاِنْ

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.

0: Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu allazî nezzelel kitâbe ve huve yetevellas sâlihîn.
0: Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
0: Ey Muhammed, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış etme.

Ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. İn

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.

0: Ey Muhammed, sen onlara bir ayet getirmediğin zaman kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret. Gafillerden olma.

Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir. Bismillah.

Ey Muhammed, sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

0: Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.
1: اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: Onlar namazlarını kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: اُولَٰئِكَ

İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. Kemal.

0: Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ
0: Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi.

0: Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca bin melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.
1: وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِتَطَمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: يُخْرِجَكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti.

0: فَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
1: Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına.

0: Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
1: ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابَ النَّارِ
0: İşte siz tadın onu. Şüphesiz ki kafirler için cehennem azabı da vardır.
1: Ya

0: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ

Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Felem

0: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Zalikum ve ennallâhe muhinu kaydil kafirin.
0: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürür.

Ey inkarcılar, eğer zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok tekrar savaşa dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ya

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönek kimselerdir.

Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda... Ey iman!

Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır. Ya

Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Ey Muhammed, hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır. Ve izâ

Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler.

Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi.

0: Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.
1: وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ

Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan

Onların Kabe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.

İnkar edenler mallarını insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir.

Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Ey Muhammed, inkar edenlere söyle, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.

0: Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsem. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini.

ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Reklam.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
0: Reklam.

Dünyanın derdi bitmez, dünyanın işleri bitmez. Yarım kalan birçok iş var birçoğunun gidenlerin arkasında. Ama dünya yine aynı şekilde devam ediyor. Efendim Aşkın Sesi bendeniz, ben Hars Ağrıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru Lide. Yine beraberiz, hoş geldiniz ve aşk ola.

yaşatanlara, sevgiyi paylaşanlara, kalbimize, gönlümüze dokunanlara, kalbimizi, gönlümüzü okşayanlara bir küçük merhaba. Evet, güne başlar, sonra yüzünde tebessümü eksik etmeden, evet, devam ederler. İşte onlar, iyi ki varlar, iyi ki varsınız diyebilmeliyiz, değil mi efendim? Her şey gönlümüzce olsun deriz ama Rabbim gönlümüzdekinin de hayırlısını nasip etsin. Her daim, her zaman aşkla.

çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, İçine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı ikiye katladığımız.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim. Sensiz yapamıyorum.

güzel bir eser değil mi? Şimdi aynı lezzette bir eser daha hemen dinlemeye başlayacağız sevgili Can Bağları. Şimdi neye sahip olduğumuz önemli. Önemli de sahip olduğunuzda ne yaptığınız daha da önemli. Çok daha mühim. Şimdi öyle bir örnek vereceğim ki, mesela bir cerrah düşünün. Cerrahın da elinde bıçak var.

Ve şimdi aşk acısıyla şöyle devam ediyoruz. Bir bahar çalışması yorumunu dinleyeceğiz sevgili Can Bağları. Gelen mesajlarda Güldane Hanım özellikle Baha'dan bir şarkı istemiş. Hemen gönderiyorum Güldane Hanım, selam olsun. Kolay gelsin Can Bağ, ben Esenyurt'tan Pakize, tek başıma çalışıyorum ve sizi dinliyorum demiş. Eser benim şansıma gelsin. Peki buyurun. Bugün...

0: aşk desin.
1: Aşk acısını dinledik Bahadan Radyo 7'de sevgili Can Bağları. Şimdi ise bir Başmanço şarkısına geçiyoruz. Ahmet Bey özellikle çocuklarına armağan ediyor. Ben de Barış Manço'nun en özel şarkılarından birini seçtim. Allah'ım güç ver bana muhteşem bir şarkıdır. Ve devam edelim. Sevcan İzmir'den Menemen'deki eşi Ercan Akkaş için demiş. Onu çok seviyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Denizli'den Uğur Oktay. Sevgi plastik çalışanları, kolay gelsin, armağan ediliyor bu şarkı sizlere. İstanbul'dan Gurbet, aileme ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum demiş.

bilmiyor. Orhan Hakalmaz. Gönül gurbet hele var mı? Muhteşem bir eserdir. Onun o güzel içten samimi okuyuşuyla bir başka keyifli olacak. Ve Radyo 7'de olunca tabii ki. Alanya'dan Alanya çocuk bakıcısıyım demiş. Bakıcılığı yaptığım oğlumla dinliyorum demiş. Orhan Hakalmaz'dan Ayten Hanım, Ayten Yılmaz, Alanya'ya selam ve dua ile sevgiler saygılar iletiyorum. Güzel eserlerden dolayı teşekkür ederim diyen Belçika'dan kardeşimiz. Eser bize gelsin, iyi yayınlar, selam olsun. Belçika'da ve tüm yurt dışında olan gurbetçi kardeşlerimize de armağanım.

benzemiyor kimsenin hayatı kimseye. Sevgili canlar, farklı yazılmış herkesin kaderi. Kimine vermiş iki dirhem bir çekirdek otur çitle diye. Kimine de iki dert bin çile otur çek diye.

Atilla Kaya seveni çoktur. Yumuşacık o güzel sesiyle, o romantik sesiyle yine eşlik etti Radyo 7'de bizlere. Şimdi Ferdi Tayfur devam edecek. İzmir Kemalpaşa'dan Yasin Bulut, Ferdi Tayfur'dan bir eser demiş. Yüreği yaralı herkese gelsin. Selamünaleyküm, aleykümselam. İlk defa yazıyorum demiş Ferdi Baba'dan. Ofa Tekstil'de ütücü Gökhan abime ve kavuşamayanlara armağan ediyorum demiş. Hemen gönderiyorum Ferdi Tayfur'un çok güzel bir şarkısı. Bugünler yaşanacak. Vener Hanım Kahramanmaraş'tan Kaplan Motor, klasik motosikletten Faruk Kaplan. Tüm Türkiye'ye selam olsun. Yayınladığınız tüm şarkılar çok güzel. Yayınınız daim olsun. Amin efendim, çok teşekkür ediyorum. Siz de hep bizimle birlikte olmaya devam edin inşallah. Alanya'dan Kenan Kelebek, canım eşim Hatice ve Kahramanmaraş'taki sevdiklerim için istiyorum demiş.

Sevgili can bağları, bir farkımız olsun. Evet, herkes birbirinin kuyusunu kazıyor biliyorsunuz. Kimse kimsenin iyiliğini istemiyor, enteresandır. Ne ölsün istiyor ne gülsün istiyor. Hasetlik, fesatlık diz boyu gidiyor, aldı başını gidiyor. Bir farkımız olsun bence. İyi insan olmak herkese nasip olmuyor bence. O yüzden en büyük farkı biz yaratalım. İyi insan olmak için gayretimiz, çabamız devam ediyor.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığa ilişkin belirsizliklerin etkisiyle haftayı yükselişle kapattı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre küresel gıda fiyatları Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Burası Radyo 7.

Ne güzel bir eserdi değil mi sevgili Can Bağları? Yine birbirinden güzel. Evet, eserleri dinlemeye devam ediyoruz Radyo 7'mizde. Şimdi ise niye çattın kaşlarını muhteşemdir. Tüm sevenlerine, türkü sevenlere de armağanım oldu.

Çocukken oyun oynadığımız sokaklar şimdi sessiz. Betonlar büyüdü, kocaman kocaman oldu. Hatta şehrin mezarlıkları halini aldı. Çocuklar küçüldü. Komşuluklar unutuldu. Selamlar sanal oldu. Ama biz o güzel günleri hala kalbimizde saklıyoruz. Çünkü anılar hiçbir zaman yaşlanmıyor.

Ve mesajlarla devam ediyoruz. Ankara'dan selamlar, ben Engin Arslan demiş. Sizden Azer Bülbül'den bir eser istiyorum. Tüm döşemecilere armağan ediyorum demiş. Biz de hemen armağan edelim efendim, kolaylıklar dileyelim hatta. Şimdi Mersin'den Semiha Nur, Alanya Kapalı Cezaevinde yatan canımın içi ağabeylerim Atakan Aman ve Orhan Özgen ve Metin'e armağan ediyorum demiş. Güllü'den bir şarkı rica etmiş ki Güllü'den de ben de yine çok sevilen bir eserini dinlettim ki kopamam senden. Şimdi ise Azer Bülbül'e armağan edeyim. Kabul buyurun efendim. Ve hemen şöyle bakalım diğer mesajlara yetişebilecek miyim? Hatay'dan Musa Aydıner, tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş.

biçim. Yaralandın mı heyecan? En sevilenlerinden biriydi. Ve Derya Bedavacı başladı ama hemen mesajını okuyalım. Ebru'yla iyi yayınlar demiş. Efendim selam olsun. Derya Bedavacı çalar mısın adaşın demiş. Ebru'ya ve tüm karayollarına gelsin. Selam olsun, sevgiler saygılar iletiyorum. Belçika'dan Mehmetcan Bay, Malatya'daki tüm sevdiklerine ve Malatya Aras Kargo'da çalışan ablası Aysun Can Bay'a ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan etmek istiyor. Ve işte Derya Bedavacı. Seni.

en başa. Ah neler neler verirdik değil mi? Bazı anlar var ki dönebilsek en başa, değil mi sevgili Can Bağları? Hemen devam edelim bakalım şöyle. Gördüğüm kadarıyla Gülşah yine tüm sevdikleri için istiyor ve Yeliz arkadaşına armağan ediyor. Sevda için ve tüm çalışma arkadaşlarına armağan ediyor. İşte Heba.

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.

Ağlama demenin ne faydası var? Muhteşem sözler Melek Mosso yorumuyla dinledik. Şimdi ise yine çok sevdiğimiz seslerden Cengiz Kurtoğlu'yla devam ediyoruz Radyo 7'mizde. Ankara-Kazakistan yolculuğuna başlamış bulunuyorum demiş Samsun'da bulunan Ailem ve Öz Lider firması yöneticileri için sizden Cengiz Kurtoğlu'ndan bir eser istiyorum demiş Uğur Emir kardeşimiz. Hayırlı yolculuklar diliyorum şimdiden. İyi yayınlar. Kütahya'nın Şehitler Diyarı Dumlupınar'dan selamlar. Mustafa Bakmaz Tarla'da sizi dinliyorum demiş. Aileme, Banaz Nesil Süt müşterilerine bazen sadece susma isteği gelir. Anlatmak istemediğin için değil, bildiğin şeyin bir faydası olmamasından dolayı demiş. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Aşk ola diyelim hemen sonuna.

İstanbul'dan Mustafa kardeşimiz taksiciyim demiş. Şebnem Tavuzlu'dan bir eser demiş. Ben de yar ağla diye hemen şöyle dinletiyorum. Trabzon'dan Selim Tosun, annem babam mekanınız cennet olsun demiş. Amin. Cümle geçmiş. Ebediyete göç etmiş tüm geçmişimize. İnşallah Allah'tan rahmet diliyorum. Armağan ediyorum demiş sıradaki şarkıyı. Ben Hanım, ben Kayseri'den Kübra. Çok sevdiğim eşime, Halil'e ve Radyo 7 çalışanlarına armağan etmek istiyorum demiş.

Güzel bir tevafuk. Şimdi diyetlerle devam edeceğim. Evet. Kafadar ve Elif Buse Doğan'la devam ediyorum. İstanbul Metre cezaevindeki Ömer'e armağan olsun demiş. Şu güzel bakıyorum kimmiş kardeşimiz? Emrule Hanım severek dinliyoruz demişler. Çok teşekkür ediyorum. Selam olsun. İzmir'den Güvenlik Sinan görevimde sizi dinleyerek geçiyor demiş. Teşekkürler. Hayırlı vazifeler diliyorum. 34 yıllık hayat arkadaşım biricik aşkım Arzu'ya armağan ediyorum demiş. Canım aşkım Gülizar'a armağan ediyorum diyen bir başka mesaj. Konya Ereğli'den Adem eşimle sizi dinliyoruz. Tüm şarkılar başta eşim sonra tüm dinleyicilere gelsin demişler.

güzel şarkıdır, çok sevilir. Kafalarla dinledik Elif Buse Doğan'ın bu güzel düetini. Şimdi ise yine son günlerin çok sevilenlerinden ve çok istenenlerinden Nick Miller. Evet, Eylül Zede'yi hemen dinlemeye başladık. Bolu'dan Ember. Hiçbir zaman unutamayacağım güzel gözlü Anteplim, armağan ediyorum. Eylül Zede olup ayrı düştüğüm sevdiğim, armağan ediyorum demiş. Antalya'dan severek dinliyorum demiş Aynur. Eylül Zede yayınlar mısınız? Hemen dinlemeye başladık bile efendim, buyurun.

ve çal kemancı, çal kemancı, çal. Ne güzel şarkıdır. Konya'dan Ebu Bekir Temiz demiş, Venher Hanım programınız 10 numara, severek dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum, kulaklıktan dinliyorum demiş. Kaynakçıyım ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin, aman gözlere dikkat. Sevgiler, saygılar. Amerika'dan Savaş. Sıradaki eseri canım eşim Gülseren'e ve bütün sevenlere ve Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Gurbette hep yanımızda ve seviyoruz Radyo 7'yi demişler.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığa ilişkin belirsizliklerin etkisiyle haftayı yükselişle kapattı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre küresel gıda fiyatları Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Burası Radyo 7. Radyo.

bedenim de değil, ruhumda sızı. Çok sevdiğim eserlerden biriydi. Şimdi yine mesajlarla devam ediyorum sevgili Can Bağları. Denizli'den Seher Acar, Orhan'a kalmazdan demiş. Sadece kendime istiyorum. O zaman kıymet bilen sağ olsun dedik. Ve bunu hemen seçtik. Dinleyelim ve beraberce sevdiklerimize armağan edelim. Yine Ankara'dan Seher, şu an 16-12 vardiyasında sizi dinliyoruz. Ya, çalışma arkadaşım Melek ablama armağan ediyorum özellikle demiş. Sivas'tan kepçe operatörü Feridun, dünyanın en tatlı kadınına armağan ediyor bu şarkıyı. Ankara Polatlı Girmeç köyünden Regaip Ersöz, tarlada pancar söküyoruz abla demiş. Kolay gelsin güzel kardeşim. Allah yardımcınız olsun.

Allah Allah. Şöyle bir güzellik daha ki Neşet Usta'nın o güzel yorumunu dinleyeceğiz. İstanbul Bostancı Gülpembe Pasta Kafeden Adnan Usta. Selam olsun. Öncelikle Kıvırcık Ali'yi dinlettim. Neşet Ertaş'ı da armağan edeyim. Hem o güzel eser hem bunu. Rica ediyorum demiş. Neşet Ertaş'ın bu güzel eserini aynı zamanda Düzce'den Nurcan Kayalıcı'ya da armağan edelim.

0: Neşet Ertaş'ın bu muhteşem eseri her dinlediğimizde bir bambaşka bizi etkiler. Ve şimdi sevgili Can Bağları, Ahmet Kaya'yla devam edeceğiz. Selamlar, sizi iş arkadaşlarımla birlikte dinliyorum demiş Handan Necla, Semiha, Hatice ve Yasemin için özellikle armağan ediyor. Sonra Ayhan, ben Malatya'dan İstanbul'a gidiyorum, radyoyu da hep yanımda, eşime ve kızlarıma armağan ediyorum, iyi yayınlar demiş. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Ve Ahmet Kaya'nın Acılara Tutunmak muhteşem bir şarkıdır. Keyifle dinleyelim Radyo 7'mizde.
1: Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık, mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

Acılara tutunmak. Acılara tutunmadan yaşayan var mı? Yok değil mi? Herkesin kendine göre bir acısı var. Ve devam ediyoruz İbrahim Tatlıses'in muhteşem bir şarkısı Benim Hayatım'la. Aksaray'dan Raşit Engin İbrahim Tatlıses'ten bir eser yayınlarsanız sevinirim demiş. Tüm Radyo 7 sevenlere gelsin. İstanbul'dan Hakim'e sizi severek dinliyorum demiş. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı yayınlarsanız sevinirim. Eşim, kızlarım ve iş arkadaşlarıma özellikle armağan ediyorum demiş.

İbrahim Tatlıses'in yine o ilk kayıtları var ya hani, o zamanlar bambaşka bir lezzeti var değil mi sesinde, yorumunda. Şimdi şöyle İbrahim Tatlıses'i bitirdikten sonrasında Radyo 7'mizde yine mesajlarınızı almaya devam ediyoruz. Ama bir Ebru Gündeş şarkısı seçilmiş. Manisa Akhisar Sindelli köyünden kızım Hayriye oğlum Samet için demiş Ebru Gündeş'ten bir şarkı istiyorum. Kolay gelsin, çok teşekkür ediyorum efendim, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Konya'dan Cahide, o da birbirinden güzel şarkıları, oğlum Eren'e ve beni sevenlere armağan ediyorum demiş. Bir de güzel söz yazmış günün sözü olarak, seviyorum sizi etkileyen sözleri yazdığınızda, hemen okuyalım. Geç kalmış gibi değil, gerek kalmamış gibi olsun. Ay çok güzel. O zaman özellikle bütün annelerimiz için armağan edelim. Annem için Ebru Gündeş'ten seçmiş olduğum şarkı. Radyo 7 frekanslarından şu anda sesimizi duyan yurdun dört bir yanında, dünyanın dört bir yanındaki bütün saygıdeğer annelerimize armağan olsun.

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
4: Uçarsın bu fiyatlara.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
10: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
4: Reklam.

Radyo yedimizde Aşkın Yayın Hali Ebru'lu devam ediyor sevgili Can Bağları. Aşkın Sesi bendeniz ben Halsaroğlu. Sevda Bağcan yine muhteşem bir eserdi. Tüm sevenleri için. Sevda Salman, eşim Murat Salman ile beraber Samsun Yaka Kent'e gidiyoruz. Yol arkadaşımız Radyo 7 demiş her zamanki gibi. Sıradaki eseri bize armağan eder misiniz? Tabii ki özellikle gönderiyorum. Mersin'den Leyla Aksu, Barış Manço'dan bir şarkı demiş. Tüm vefalı, merhametli, güzel yürekli insanlara gelsin lütfen. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum.

Güzel bir yüz yaşlanabilir. Mükemmel bir vücut değişebilir. Ama güzel bir ruh daima güzel kalır. Aşk olarak.

Resul Kaya, Konya'dan Redo şoförlerine özellikle sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Sizi yalnız seninleyiz ve yalnız kalmıyoruz demişler. Çok teşekkür ediyorum. Yalnızlığınıza birebir Radyo 7.

Evet, bir yer bulalım dünyadan uzak. Dünya öyle bir an geliyor ki, öyle diyorsunuz ya, dünyadan uzak bir yer var mı acaba diye. Elbet vardır, Rabbimin birçok gezegeni var, birçok değil mi yani şöyle baktığımızda. Ama biz dünyada devam edeceğiz, öyle görünüyor. Yok yani, öyle arayışa girmeye gerek yok. Efendim, Radyo 7'de Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Yasin Bey tüm sevdikleri için ve tüm iş arkadaşları için armağan ediyor. Sezen Aksu'dan bir eser demiş, ben de bu güzel eseri seçtim. Kabul buyurun.

Sözcü Kale'nin bu güzel eseri özellikle Antalya'dan selamlarını iletiyor. Bilal kardeşimize, Bilal'e gönderiliyor bu şarkı. Amerika'dan Okan Oroz, Mersin'de canımdan çok sevdiği oğlu Toprak Poyraz'a armağan ediyor bu güzel şarkıyı. Yozgat'tan Erkan Yücesoy, mis köfte sahibi Arif Solmaz'a armağan ediyorum demiş. Denizli'den Mustafa, İstanbul'da yaşayan Büşra'ya armağan ediyorum demiş. Antalya'dan Cahide, oğlu Toprak Poyraz'a.

0: Hasan Bozanoğlu için istiyorum demiş. Ahmet Şafak'tan bir eser demiş. Ben de final eserimi Ahmet Şafak'a bağladım şöyle. Ah be yarla veda ediyorum. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.
1: Ah be yar, dalıma bindi yokluğum. Ateşlerde yüreğim.

0: vardı. Reklam.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir,
3: bir
2: mutluluk
3: getir. Bir reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisinde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte can kaybı 12'ye yükselirken kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Silivri açıklarında batan gemi kaza bölgesinin 50 metre yakınında ve 720 metre derinlikte tespit edildi. Enkaz üzerindeki Tuğberk İmamoğlu yazısı sualtı robotu ROV cihazıyla görüntülendi. Orta Doğu'daki hareketlilik sürerken İran basınından yeni bir iddia geldi. Basra Körfezi'nde bulunan Hark Adası çevresinden patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresini vuran sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 1342'ye yükseldiği bildirildi. Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleştirilen başkan vekili seçimi oturumunda gerekli oy sayısı sağlanamadı. Oylamada salt çoğunluk elde edilemediği için seçim 8 Eylül tarihine ertelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve fuhşa yönelik yürütülen soruşturmada operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Hak sahiplerini ilgilendiren sosyal yardım ödemeleri kapsamında süreç başlatıldı. Eylül ayı içerisinde toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmasına başlandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Hatay'ın kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 31, Sinop 29, Kayseri 28, Kars 26, Mardin 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48,48, avro 56,35, gram altın 6898, çeyrek altın 11361 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14012 puandan kapattı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Eda.

daha nasıl anlatsın, herkesin bir yere kadar gücü var belki, ama hani böyle bazı insanlar son nefesine kadar vefasını, sevgisini, emeğini taşımaya devam eder. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini Radyo 7'de edalı saatlerde sizlerle buluşturacağız. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler radyolarınızın başındasınız değil mi? Harika, hoş geldiniz.

Bana bakmayın, bu ara gülüyorum yalandan. İçimde böyle kırgınlıklar var. Yine de hayata, insanlara, dostlara selam vermekten de vazgeçmiyorum. Her ne kadar yalandan demiş olsa da yine de selamı eksik etmiyorum. Efendim biz de her şekilde sizlere ve bulunduğunuz her yere, sevdiklerinize selamlarımızı ileteceğiz elbette. Güzel şarkılar eşliğinde.

Türkiye'nin ulusal Türkçe Müzik Radyosu, burası Radyo 7 ve elbette hem geçmiş zamanların hem günümüzün, yani çok geniş bir müzik yelpazesiyle Radyo 7'de sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bugün güne nasıl başladınız? Çayınızı, kahvenizi aldınız mı? Almadınız mı? Ben beklerim. Şöyle karşılıklı yudumlarız. Oh ne güzel. İşine yetişmeye çalışanlar var mı aranızda bilmiyorum ama direksiyon başında olan çok fazla dinleyenimiz var. Onlara da buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Evde koşuşturan ev hanımları. Ah kıyamam size. Kolay gelsin. Kim nerede dinliyorsa, enerjisi yerinde mi? Efendim şöyle radyoların sesi açıldı mı? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bizlerle olanlara da güzel şarkılarımızla selam olsun.

0: çalan şarkımız yârim yârim eski bir anı şimdi.
1: Tüm zamanların en güzel şarkılarını sizlerle buluşturacağız. Vallahi ben de ne zamandır dinlemiyordum bu şarkıyı. Güzel olmadı mı? Oldu. Böyle dizileri kaldırıyorlar bir yere kadar ömrü ama şarkılar bizimle kalmaya devam ediyor.

Kurunun yanında yaş olamadım. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi ve herkesin içinde aslında bir olamadım vardır değil mi? Ne bileyim böyle bir söyleyemediği, bir tamamlayamadığı, ne bileyim bazen de böyle bir yetişemediği hikayemiz yok mu? Hepimizin var mutlaka, onu anlatan en güzel şarkılardan biridir. İnsan da en çok zaten olmak istediği şeye olamadığında yorulmuyor.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: DokuHome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. DokuHome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve DokuHome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
15: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
16: getir. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
17: HDI Sigorta.
18: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
19: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
20: Ya insanın içine huzur veriyor.
21: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Garanti BBVA. Reklam.
0: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
22: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Gitmiş ama akıldan çıkmamış. Ne kadar unutmaya çalışsa da şöyle bir şarkıda bile önümüze çıkmıyor mu? Ne bileyim bir sokakta. Bir anda anlık olmuyor mu her şey? Çık artık aklımdan. Unutmak bazen gitmekten daha zordur. İşte şarkılarda buna en güzel tercümandır. Yani duygularımızın en güzel tercümanı. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini dinlerken sevdiklerimizi ihmal etmeyeceğimizi elbette söyledim. Öyle de olacak. Birazdan mesajlara da bakacağım. Radyo 7 WhatsApp özellikle fotoğraflı mesajları merak ediyorum. Kimlerle nerelerde dinliyorsanız. Radyo 7 mobil uygulamadan dinleyenler de ben buradayım derse sevinirim.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluştururken sizlerden gelen güzel mesajlar da yayında olacak demiştim. Az önce şöyle mesajlara baktım da Türkiye'nin dört bir yanından dinleyicilerimiz bizlerle beraber, harikasınız. Şöyle bakarken İstanbul, ne yapıyorsunuz? Koca şehir. Sessiz mi kaldınız? Yok canım, sessiz kalmaz. İstanbul şu an nerede? Ay, çok da kalabalık ama güzel değil mi? E5'ten vapur, metro, dükkanda, ofisinde, Avrupa yakasını Anadolu yakasına, koca şehri bölmek de zor tabii ki. Şöyle onlar da bir ses versinler. Bak canım, sessiz kalmaz.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48,48, avro 56,35, gram altın 6898, çeyrek altın 11.361 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.012 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bakıyorum şöyle fotoğraflara kimler var diye. Tekirdağ Ferdi Bey var. Sıradaki şarkıyı turizm şoförleri için istiyorum demiş. Vallahi kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı güzel seyirler size de. Buradayız Eda abla. Radyo Edi'yi uygulamadan indirecek kadar da fanız demiş. Süpersiniz. Siz var ya süper. Eşi Ebu Bekir'e çok özlediğini söylemiş. Şeyda gönderiyor bu arada bu mesajı. Konya'da bizlerle beraber. Eda abla, efendim, mobil uygulamadan kulaklıkla dinliyorum seni, fabrikada çalışıyorum demiş. Gerçekten sevenlere de güzel bir şarkı armağan eder misin? Gerçekten sevenlere tabii.

Eda Hanımcığım efendim, İstanbul Başakşehir'de Fatma Nur keyifle dinliyorum sizleri demiş. Sıradaki şarkıyı da Radyo 7 ekibi için istiyoruz diyor. Ah çok tatlısınız, çok teşekkür ediyorum, eksik olmayın. İstanbul Sultan Gazi'de Nurten Hanım var. Nurten Hanımcığım oh, kahvaltı yaparken dinliyormuş bizleri. Şöyle İstanbul nerede ne yapıyor deyince sesler de yükselmeye başladı, buralardayız diye. O kalabalığın içinde bile bazen insanın böyle kendini yalnız hisseder ya. Hani hiç tanımadığı insanlarla aynı şarkıda buluşur. Dinleyenlerimiz de öyle diyor zaten, Radyo 7 dinleyenleri için diye. E madem öyle, hangi ilçedesiniz, neler yapıyorsunuz, Anadolu yakasında mı Avrupa yakasında mı, ama şöyle bir ses verin. Şimdi ilçelerini saymaya kalkarsam oho bitmez koca şehir.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldum, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Birlikteliğimiz devam ederken Kocaeli'de tanker şoförü olduğunu söyleyen Turgar Aydemir var. Evlilik yıl dönümüymüş. Güzel seneleriniz olsun beraber geçireceğiniz. Eşi Yasemin Hanım için istemiş bir şarkı. Erdinç Bey var Bursa'da bizimle. Eşi ve çocukları Yusuf ve Zeynep için şarkı yayınlar mısın der. Tabii ki yayınlarım. Oh, kahvaltılar hazırlanmış. Denizli'de Fatma Hanım bizimle birlikte. Manolya ağacı eşliğinde dinliyorum sizi diyor. Çok da güzel görünüyor bu arada. Bütün gurbetçilere şarkı istiyorum diyen Almanya'da Remzi Bey var bizimle birlikte çalışıyorum der. Çok bunaltıcı bir sıcak. Avrupa'ya vallahi buralarda öyle gerçekten. Daha da böyle sıcak artık. Bütün gurbetçilere şarkı yayınlar mısın? Yayınlarım tabii. O zaman açtık mı radyoların sesini? Hadi bakalım.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
2: Doğrusu Carrefour'sa.
3: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
9: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Birlikteliğimiz devam ediyor. Önümüzde daha kaç kiraz mevsim var? İnşallah çok olsun. Hepinizin görecekleri de elbette. Almanya'da Katibe Hanım var. Hasret kaldığı biri varmış efendim. Sol yanımsızlar der. Onun için güzel bir şarkı armağan edeceğiz elbette. Ay yalnız şarkıya da bakar mısın? Yardım et Allah'ım. Amin diyelim.

güzel denk gelmedi mi? Bence harika oldu. Çok da güzel denk geldi. Bolu'da Serkan Aydın var. Unlu Mamulleri üreticisi, sıradaki şarkıyı birlikte çalıştı. Orhan Bey duydunuz mu? Size armağan ediyoruz. Ordu Perşembe'de Halis Bey var. Arkadaşı Arif ve Doktor Mustafa. Onlara da gönderelim, tabii ki gönderelim. Çalışırken sizi dinliyorum ve ilk defa mesaj yazıyorum. Ay devamını bekliyorum o zaman. Balıkesir'de Saadettin Bey var. Yeni doğan torunu Oğuz Kağan için şarkı istiyor. Oh, hayırlı olsun, güzel günlerini görün inşallah.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Patlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül

0: 26 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin son gelişmeyi açıkladı. Arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişi için çalışmalar sürdürülüyor. AK Parti'nin yaptığı itiraz üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeniden toplandı. Oturumda gerekli olan salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül tarihine ertelendi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, uçak içi internet hizmetinde yolculara açık rızayı zorunlu kılan bir firmaya yaptırım uyguladı. Veri işlemeyi şart koşan internet servis sağlayıcısına 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sisteminin sonuçlarını paylaştı. Kurum, 1 Temmuz ila 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Kasım 2023'te Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırının enkazında yürütülen arama çalışmalarına dair bilgi verdi. Yıkılan binanın enkazından 55 Filistinlinin naaşının çıkarıldığı açıklandı. Avrupa piyasalarında enerji krizinin etkisiyle doğalgaz fiyatlarında keskin bir yükseliş yaşandı. Fiyatlar pazartesi günü 69 avronun üstüne çıkarak Ocak 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Hatay'ın kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 31, Sinop 29, Kayseri 28, Kars 26, Mardin 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığa ilişkin belirsizliklerin etkisiyle haftayı yükselişle kapattı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre küresel gıda fiyatları Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de sizlerleyim. Ben Oğuz Sivri. Radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunan sevgili dinleyicilerimizin, sizlerin katkılarıyla sıralamamızı oluşturduk. Ve bugün Nirhan Ünsal'la programımızı başlatalım. Hak'tan listemizin açılış şarkısı.
0: Radyo 7 en iyi 20
2: numara.

Sakiler grubu Ara Beni Lütfen listemizin bu hafta 19. sırasındaydı. 18 numaradayız. Konuğumuz Suğra İskenderli. O da seni düşünüyorum diyecek.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: DokuHome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. DokuHome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve DokuHome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Fursalarda.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklam.

Yonca Lodi ve Murat Güneş'i dinledik. İncir Ağacı listemizin bu hafta 15. sırasındaydı. Radyo Yedeğini 20 devam ediyor. APO ömrümle şimdi sizlerle.

Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile bu hafta listemizin 13. sırasında yer aldı, dinledik. Ve 12 numaradayız, Orhan Ölmez'le bir Karadeniz esintisi, Yamali şimdi kulaklarınıza geliyor.

Orhan Ölmez'i de dinledik ve geldik listemizin 11 numarasına. Resul Dindar, Benim Sevdam şimdi sizlerle. Ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 10'una geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
6: Uçarsın bu fiyatlara.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
8: Bir reklam.
9: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Reklam.

Rahmetli andık sevgili Müslüm Gürses'i. Sağlıklı bir hayat dilediğimiz Harika Avcı ile birlikte olmaz artık dediler. Ve Radyo 7 en iyi 20'mizin ilk 10'una onların sesleriyle girdik. 9 numarada Ceylan, Gitme Turnam'la şimdi sizlerle.

Cankat Erdoğan, yazın yağar kar başıma dedi. Listemizin de bu hafta 8. sırasında ağırladık onu. İlk 7'deyiz artık. 7 numarada da Semih Cenk. Üzülmedim ki diyecek o da.

İlk 7'ye Semih Cenk'le girdik ve 6 numarada blok 3 ile devam ediyoruz. Sebebi var. Şimdi sizlerle, ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 5'indeyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Amerikan doları 48,48, avro 56,35, gram altın 6898, çeyrek altın 11.361 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.012 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Reklam.
7: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya bu hafta listemizin 5. sırasındaydı, dinledik. 4 numarada konuğumuz Yıldız Tilbe oluyor. Ah bir çocuk olsaydım diyecek o da.

Hakan Altun Kabul Et bu hafta listemizin 3. sırasındaydı. İlk 3'e onun sesiyle girdik. 2 numarada Radyo 7 özel çalışmalarından birini dinleyeceğiz. Çile misin, dert

0: Çile misin, dert misin'i de dinledik ve geldik listemizin birinci sırasına. Sevgili Murat Göğebakan, rahmetle anıyoruz onu da ve onun sesiyle diğer yarım bu hafta Radyo 7 En İyi 20'nin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere. Radyo7.com En İyi 20 bölümü şarkılarımız sizi bekliyor. Oylamada bulunup şarkılarımızı da aynı zamanda kısa kısa dinleyebilirsiniz. Ve bizi radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi tekrar rahmetli analım Murat Göğebakan şimdi sizlerle.
1: Gittiğinde ilk bahardı çiçeklerim.

0: 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
8: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.

0: Carrefour'salarda.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Bir reklam.
7: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
8: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
9: Reklam.

0: yanmaya geldim.
1: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki arama çalışmalarıyla ilgili son bilgiyi verdi. Yürütülen faaliyetler kapsamında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Antalya'nın Serik ilçesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ukrayna adli makamlarınca uyuşturucu ve para aklama gibi suçlardan aranan zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu çocukluk çağı aşılarının önemine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı koruma sağlamak için aşıların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Nepal'de yaşanan sel felaketinin ardından sevindirici bir kurtarılma haberi geldi. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesindeki felakette mahsur kalan iki kişinin olaydan 10 gün sonra sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın kilit havalimanlarına düzenlediği saldırılara yanıt vereceklerini açıkladı. Zelenski, Rus hava sahasına yönelik operasyonların gelecek hafta koşullara uyarlanarak yeniden başlatılacağını duyurdu. Fransa Belediye Başkanları Derneği geniş çaplı bir siber saldırının hedefi oldu. Kurumun internet sitesine düzenlenen saldırı sonucunda 100 binden fazla verinin sızdırıldığı ortaya çıktı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Hatay'ın kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 31, Sinop 29, Kayseri 28, Kars 26, Mardin 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye'nin mal ihracatı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %8,5 artarak %5,9 olan G20 ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığa ilişkin belirsizliklerin etkisiyle haftayı yükselişle kapattı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre küresel gıda fiyatları Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Okullara açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

0: seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep'te. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İşte

Cargojet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Arjet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uç.

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
2: Doğrusu Carrefour'sa.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Dert bende,

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Bir reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Reklam.

0: Yeni MaxTicker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxTicker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir,
3: getir. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
5: Gümüş Suyu? KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Bir reklam.
7: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz.

0: Kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşCep'te. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam.

sana hem... Hayat bize her gün yeni bir şey öğretir ama en değerli derslerin çoğu zaman kaybettiklerimiz verir. Bu yüzden sahip olduklarımızı hiçbir zaman ertelemeyin. Söylenecek güzel bir söz vardır, edilecek küçük bir teşekkür ya da sımsıkı bir sarılmak. Bazen bir ömrün en kıymetli anısı olabilir. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

0: Kimi ağlıyor, kimi gülüyor.
1: Satsam mı yoksa kaçsam mı?
2: Aşkı tarif etmeye çalışan çok oldu ama kimse aynı cümleyi kuramadı. Çünkü herkes aşkı kendi kadarıyla yaşıyor.

Evet, istemiş olduğunuz şarkılara kulak verme vakti. İzmir Ödemiş'ten Selim Bey, tütün tarlasındaki tüm emekçi dostlarıma Yusuf Güney'den Öldü Kader Ağlarını rica ediyorum diyor. Allah kolaylıklar versin. Hemen ardından Ankara Polatlı'dan Büşra Hanım'ın istemiş olduğu Zara Senden Vazgeçmem şarkısı bizlerle birlikte olacak. Evet, yollarda olan herkese armağan olsun diyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48,48, avro 56,35, gram altın 6898, çeyrek altın 11.361 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.012 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Adana-Osmaniye yolunun 12-13. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları

de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: aldatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Reklam.

Trabzon'dan Fırın Usta Sağkan, uykusu kaçan tüm taksicilere ve fırıncılara armağan ediyorum Rubato diyor. Senden başka. Evet, gelsin bakalım. Şöyle her zaman programınıza mesaj gönderiyorum ama bir türlü okunmuyor. Olur da okunursa Hatay İskenderun'dan Delal Seher'le ve Gülcan Hanım'a armağan etmek istiyorum diyor. Sıradaki şarkıyı, sırasıyla gelen tüm mesajları okuyoruz. Şöyle bir bakalım hemen ardından İnci Mercan bizlerle birlikte Antalya'dan sevgili Aslı Hanım'ın istemiş olduğu şarkıya kulak veriyoruz. Anneme ve tüm annelere armağan etmek istiyorum demiş İnci Mercan bizlerle.

Hayatın ortak dili sevgidir. Hepimiz farklı yollar yürüdük ama aynı duygularda buluştuk, öyle değil mi? Kimimiz erken sevdi, kimimiz geç öğrendi ama hepimiz bir gün kalbimizin sesini dinledik ve dinlemeye de devam ediyoruz. Radyo 7 burası, bendeniz Murat Çetin. Günün şu vaktinde çalışan, rızkını kazanmak için mücadele eden tüm gönül dostlarımıza Allah kolaylıklar versin. Bu güzel eseri de

Diyarbakır'dan Ciğerci Ahmet dükkandaki tüm sadık müşterilerine armağan etmiş. Yıldız Silbe, sen aşıksın bana dedik. Hemen ardından Bursa İnegöl'den mobilya atölyesinde bizleri dinleyen sevgili adaşım. Çay molasındaki mesai arkadaşlarıma Volkan Konak ömür bizi beklemez istiyoruz diyor. Çaylar benden. Yorgunluğunuzu bir nebze alabiliyorsak ne mutlu bizlere. Hemen ardından Sivas'a uzanalım. Eren bizden Sibel Can'dan çok güzel bir eser istiyor. Tüm öğren

Hayat bazen hiç hesap etmediğimiz insanlarla yollarımızı kesiştirir. Kimisi bize gülümseme bıraktırır, kimisi ömür boyu sürecek izler. Önemli olan karşılaştığınız her insandan biraz daha iyi biri olarak ayrılabilmektir. Evet, Rafet Erroman bizlerle birlikte. Esenler'den Zirve Şanta Çalışanları Hüseyin Bey bu güzel eser sizlere armağan ediyor.

0: Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
0: Reklam.

Bodrum'dan Kaptan Mustafa dalgalarla boğuşan tüm denizcilere yollamış Ebru Gündeş'in bu güzel eserini. Nerede olursanız olun, Radyo 7 sizin limanınız olsun her daim. Kayseri'den Ayşe Hanım, teyzesi Almanya'daki gurbetçi oğluna ve tüm gurbetçilere Koray Avcı'dan bir eser rica ediyorum demiş. Çalarsanız mutlu oluruz. Evet, istemiş olduğunuz şarkıyı hep beraber dinleyelim.

unutmayalım ki bazen sabrederek, bazen ise bu dünyada vazgeçerek kazanabiliyoruz. Güzel bir eserle yolumuz devam edecek. Kalbi, gönlü, yüreği, güzel dostlarımız, radyoları başında bizleri dinleyen hepinize bu güzel eseri armağan etmek istiyorum benden sizlere.

Eskişehir'den ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz Platonik Aşkı Mert'e yollamış bu güzel eseri. Aşkını haykıranların tercümanıyız. Mert, umarım şifreyi çözersin. Evet sevgili Hüseyin, bu güzel eser sana da armağan olacak. Rize Çayeli'nden Yasemin Hanım, çay bahçesinden tüm Karadeniz'e armağan olsun. Güzel bir Aysel Yakupoğlu yorumu istiyoruz. Sanadır bugün olursa çok mutlu oluruz demişsiniz. Ve hemen ardından Konya'dan emekli öğretmenimiz Kemal Bey, tüm meslektaşlarım için Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı diyor. Sen dağla ama hayatta hiç kimse ağlamasın demiş. Tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz.

Bazen zayıflık değildir, insan içinde taşıdığı yükü biraz olsun hafifletebilmek için ağlar ve bazen tek damla gözyaşı söylenmeyen bin cümleden daha fazlasını anlatır. Konya Bozkurt'tan sevgili kantinci Selman bu güzel eseri sana ve sevdiklerine de armağan edelim.

0: Vodafone. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48,48, avro 56,35, gram altın 6898, çeyrek altın 11.361 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.012 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
5: BBVA. Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.
2: Reklam.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

Evet, Gebze'den Hakan, iş çıkışı servis önünde serviste evine dönen işçilere armağan olsun demiş Orhan Ölmez'den. Aşk beni sevmedi, bir de Derya'ya gelsin diyor. Evet, Çanakkale Biga'dan Melek Hanım, mutfakta mantı açan tüm kadınlara armağan olsun. Şu anda ben açıyorum, belki benim gibi açanlar vardır. Onlar için Sezen Aksu'dan Küçüğüm şarkısını rica ediyorum demişsiniz. Allah kolaylıklar versin.

İnsan büyür ama içindeki bazı yaralar çocuk kalır. Yıllar geçse de bir söz, bir şarkı ya da bir hatıra onları yeniden hatırlatabilir bizlere. Önemli olan o yaralarla yaşamayı öğrenebilmektir. Radyo İzli'deyiz. Murat Çetin'le Okum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Keyifler nasıl? Sağlık, sıhhat inşallah yerindedir.

Aydın Nazilli'den Turgut Bey, 40 yıllık hayat arkadaşım Esma'ma Melek Mosso'dan sen aldırmayı rica ediyorum demişsiniz. Rabbim nice sağlıklı yıllarla beraber mutluluğunuzu da daim eylesin inşallah. Evet, şöyle bakalım, Samsun Çarşamba'dan Bülent Fatih Erkoç'tan Gitme şarkısını rica ediyor. Şöyle eskilere uzansak ne güzel olur diyor. Dinleyelim hiç vakit kaybetmeden. Hemen ardından Hatay İskenderun'dan sevgili Ali'nin istemiş olduğu bir eser bizlerle birlikte olacak. Doğum günün kutlu olsun. Çalarsın değil mi abi diyor. Çalarım tabii ki ama şarkıyı anons etme demişsin. Okey.

gün Maraşlı'dan abim Mehmet Kara, Ökkeş Yeniköy, Hacı Ömer Kara, Fatih Uysal ve tüm dostlarıma Ahmet Kaya'dan kara yazıyı rica ediyorum. Zor günler elbet geçer, ne günler geçmedi ki diyor. Güneşli günlerde görüşmek üzere. Evet, Ahmet Kaya ile bizler de huzurlarınızdan ayrılalım sevgili dinleyenler. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın aynı saatte tekrardan Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili sevindirici haber geldi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk futbolunun önde gelen temsilcilerini ağırladı. Erdoğan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul saldırısı davasında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Mahkeme, daha önce tahliye edilen saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkardı. Milyonlarca adayın beklediği kamu personeli seçme sınavı maratonu yarın resmen başlıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek süreç, yarın yapılacak genel yetenek genel kültür oturumuyla start alacak. Yunanistan'ın kuzey bölgesindeki Tanagra hava üssünde gerçekleştirilen bir gösteri sırasında kaza meydana geldi. Hava gösterisi esnasında Phantom tipi bir savaş uçağının düştüğü bildirildi. İran'ın petrol ihraç merkezi olan Hark Adası yakınlarında duyulan patlama seslerinin nedeni netleşti. Seslerin ABD'nin İran'a ait bir petrol tankerine düzenlediği saldırıdan kaynaklandığı aktarıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın askeri adımlarına dair önemli bir duyuruda bulundu. Peskov, devlet başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e saldırmama talimatı verdiğini açıkladı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Karadeniz'in batısı ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağış bekleniyor. Yarın Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 40, Sinop 30, Kayseri 31, Kars 27, Mardin 35 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,48, avro 56,35, gram altın 6898, çeyrek altın 11.361 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.012 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

yere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: sanki sözdür. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi tamamlandığında seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini söyledi. Eylül ayı içerisinde toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Başkentin Ocak-Ağustos'taki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %20,7 yükselişle 12 milyar 156 milyon dolara çıktı.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
4: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya, insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Garanti BBVA. Reklam.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Mehmet Zeyt Yıldız ben. Nasip olursa efendim saat 22'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de...

0: Efendim nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Ters giden bir şey yoktur inşallah hayatınızda. Olsa bile ya bu dünya imtihan dünyası, 3 günlük dünya nasıl olsa bu dünyada kalıcı değilim, gelen imtihan da baş göz üstüne deyip halinden, verilenden, verilmeyenden razı bir şekilde bu programı dinliyorsunuzdur. Keyifli bir beraberlik diliyorum. Rabbim razı olmadığı, olmayacağı bir cümleyi, bir kelimeyi dilimize, dilinize vermesin. Hayırlara vesile olan bir birliktelik olsun. Niyazındayız efendim. Sesimin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Mehmet Zeyd Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarından ortak bir paylaşım yapıldı. Bir merhaba da olsa katılmak isterseniz buyurun. Cümlelerinizle, heybelerinizle biriktirdiğiniz o güzel kelamı kibarlar, beyitler, nasihatler, atasözleri size hayatınızda yol gösteren, karanlıkta kaldığınızda, kendinizi düşmüş hissettiğinizde sizi kaldıran, yolunuzu aydınlatan o güzel sözleri de paylaşırsanız mutlu oluruz. Bizler de paylaşırız ki size şifa olduğu gibi bir başka dinleyicimizin sadrına da şifa olabilir.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Seven sevdiğini alsa gönüller hiç yas tutar mı? İnsanın bu hayatta her şey kendi istediği gibi olsa. Geçenlerde de konuştuk değil mi? Her şey bizim istediğimiz gibi olsa, her şey bizim kontrolümüzde olsa, her şey bizim murad ettiğimiz gibi bizim kontrolümüzde olsa, inanın hani dünyanın imtihan tarafı zaten olmaz da yine mutlu olamayız, yine kimse birbiriyle anlaşamaz, istekler birbiriyle çatışır çünkü herkes ben der değil mi? Halbuki tam zıttıyla emrolunmuşuz. Kalbimizde huzur namına bir şey kalmaz herhalde. İnsanın her istediği olsa, öyle zannediyor insan, mutlu olacağım zannediyor ama biraz düşündüğümüz zaman, biraz tefekkür ettiğimiz zaman aslında öyle değil. Her şeyi olup da bu dünya için, her şeyi olup da huzurunun da mutluluğunun da tam yerinde olduğu birini gördük mü? Ben görmedim. Rabbim her ne sıkıntınız, her ne derdiniz varsa gidersin. Amin.

0: buradayız. Reklamlardan sonra sizlerle.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17-20. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 49-53. kilometreleri, Dursunbey Harmancık Devlet yolunun 25-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Yorumlarınız gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Her zamanki gibi dinlemedeyiz, iyi yayınlar demiş Hayal Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Ankara Eryaman'dan kocaman selamlar. Aleyküm selam. Şiir istemiş dinleyicimiz Abdurrahim Karakoç'tan. Tut ellerimden şiiri ilerleyen dakikalarda tabii ki de okuruz. Dinleyicilere kıymetli siz kardeşime gelsin demiş. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bazen adressiz kalır insan, olduğun yere fazlasındır, umduğun yere az. İyi akşamlar Adana Pozantı'dan Orhan Kemal, iyi ki varsınız abi. Tüm Radyo 7 ailesine selamlar demiş. Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. İnsan bazen adressiz kalır, olduğun yere fazlasındır, umduğun yere az. Vay vay vay. Zor bir durum. Aidiyet hissi önemli bir histir. İnsanın bir yere kendine ait hissetmesi çok önemlidir. Hani ekmek gibi, su gibi önemli ve aziz bir şeydir.

Dinleyicilerimizden iyi yayınlar dilekleri, temennileri var. Çok teşekkür ediyorum. Her birinize cümleten teşekkür edeyim. Selam verenlerin cümleten selamını almış olayım. Çünkü bazen hani selam yazıyorsunuz, yorumunuz, mesajınız okunmayabiliyor. Biraz geç görebiliyorum. O zaman hani hakkınızı helal edin. Ben şimdiden bütün selamları almış olayım. Teşekkür ediyorum. Yayınımızı hem dinlemek hem izlemek isteyenler için Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabı şu anda aynı zamanda canlı yayındadır. Oradan bizi hem dinleyebilir hem izleyebilirsiniz efendim.

de sen gizli gizli bir tenhada can cananı

Sırattan incedir sevda köprüsü, beraber geçelim tut ellerimden. Niyet ak güvercin vuslat gökyüzü, beraber uçalım tut ellerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa, aldırma ayaza, yele, yağışa. Giden ilkbahara gelecek kışa, beraber göçelim tut ellerimden. Birleşmek üzredir şafakla grup, korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun isterse şurup, beraber içelim tut ellerimden. Çağır hayallerin en ötesini, yakından duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini beraber açalım tut ellerimden. Hatırla kaybolan hatıraları, elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları, beraber seçelim tut ellerimden. Şüphe başlangıçtır karar nihayet, zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet, beraber kaçalım tut ellerimden. Beraber kaçalım tut ellerimden.

Sevile Hanım demiş ki, ne çıkar yanımda olmasan, kalbim senden ibaret değil mi? Uzaktan sevmek zor demişsin. Etme sevdam, görmeden sevmek ibadet değil mi? Hayırlı yayınlar, eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Uzaktan sevmek ibadet değil mi? Eyvallah, öyledir. Sevginin her çeşidinin güzel bir tarafı vardır. Sevmekle emrolunmuşuz. Çıkarsız, menfaatsiz, tertemizce sevmek, değil mi? Tefeci olmadan, arkasında başka bir şey aramadan.

Efendim, Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında paylaştığımız ortak gönderinin altına yorum yazabilirsiniz. Bir merhaba da olsa müsait dinleyicilerimizden bekliyorum, haberiniz ola. Aynı zamanda dediğim gibi Mehmet Zeyd Yıldız TikTok hesabı da şu anda yayında. Hem izleyip hem dinlemek isteyenleri oraya da bekleriz. Mikrofonun başına geçtiğin an sadece bir yayını başlatmıyorsun. Binlerce yalnız kalbe görünmez köprüler kuruyorsun. Bizi de buna eşlik ettiriyorsun. Sesinin değdiği her kalbe şifa olman duasıyla. Hoş geldiniz demiş Ayten Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu güzel dualar için. Eyvallah. Geceye bir sosyal mesaj bırakayım ben demiş Seher. Demiş ki mutlu olmalıyım. Modern dünyada bu düşünce neredeyse görünmez bir kurala dönüştü. Kendimizi iyi hissetmediğimizde hemen nedenini arıyor, çözmeye çalışıyor. Yeniden mutlu olmanın yollarını arıyoruz ama bazen tam da bu arayış bizi bulunduğumuz andan uzaklaştırıyor. İnsan yaşamı sevinç, heyecan ve umut kadar üzüntü, kaygı, hayal kırıklığı ve belirsizliği de içerir. İyi oluş bu deneyimlerin yalnızca hoş olanlarını tercih etmek değil, hepsine yer açabilmektir. Belki de mutluluk peşinden koştuğumuzda yakalayacağımız bir hedef değildir. Belki bazen bir dostla edilen sohbetin içinde, sevdiğimiz birinin yüzünde gördüğümüz o tatlı tebessümde, ne bileyim bir yürüyüş sırasında bir bardak çayın buharında, hatta zor bir günün ortasında yanımıza sessizce oturan bir misafirdir. Ve çoğu zaman onu fark ettiğimiz anlar, onu aramayı bıraktığımız anlardır. Ünlü düşünürün dediği gibi mutluluk çoğu zaman hayatın doğal akışında, küçük basit anlarımızda gizlidir. Gecemiz hayırlar getirsin demiş. O kadar katılıyorum ki, tespitler o kadar doğru ki gerçekten mutluluk dediğimiz şey böyle hani daimi sürekli bir mutluluk yoktur ama daimi huzur vardır. Huzur hali kalıcı olabilir ama mutluluk sürekli mutlu olayım, peşinden koşayım, mutluluk peşinden koşulacak bir şey değildir efendim. Bunu anlamak için ya belli bir yaşa geleceğiz ya da belli bir yaşa gelen insanların tecrübeli sözlerini dinleyeceğiz, kulak vereceğiz, kalbimizi o sözlere açacağız. Birazdan bu konu hakkında biraz daha konuşalım.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: Daimi mutluluk, daimi huzur ne dedik efendim? Bu dünyada değildir. Bu dünyada anlık böyle yakaladığımız bazı duygulardır. Mutluluk nedir diye böyle bir geçen hafta da hatırlarsanız yine konuştuk üzerine. Hatta geçen hafta böyle ne demiştim? Bir renk olarak kendinizi tanımlasanız hangi renk olursunuz gibi bir soru sormuştum. Onun üzerinden mutluluk tanımlarına gitmiştik. Dinleyicilerimiz de soruyorlar bana hani mutluluk sizce nedir diye. Mutluluğun sadece bir tanımı yoktur. Kişiye göre değişir. İnsanın mahrum olduğuna muhtaç gibidir ya. Mahrum olduğunu verdiğin zaman mutludur. Hani özgürlüğünden mahrum birini dışarı çıkardığın zaman mutluluktur onun adı. Borcu olan birisi borcunu ödediği gün mutludur. Hasta şifaya kavuştuğu gün mutludur. Dostlarının, sevdiklerinin yanında insan mutludur. Duruma ve hale göre, insana göre değişir bu durum. Ama herhalde mutlu olabilmek, her durumda ufak tefek mutluluk kırıntılarını yakalayıp buna şükretmek. Çünkü şükredenin nimetini artırırım buyurur. Dolayısıyla bize de şükretmek düşüyor. Ama ebedi mutluluk cennette. Daimi mutluluk, huzur cennette. Lütfetsin Rabbim her birimize. Amin.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında paylaştığımız ortak paylaşımın altına yorum ekleyerek bize ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Göze güzel değil, gönlü güzele göz olmak gerek. Orhan Kemal, eyvallah. Bazı şeyler ne kadar istesen de olmaz. İnsan bazen kaybedeceğini bile bile umut ediyor. Belki de en çok bu yoruyor insanı. Ben imkansıza zar attım. Gelirse kader, gelmezse de ders olur. Selam ve dua ile hoş geldiniz. Kastamonu dinlemede iyi yayınlar demiş Selma Hanım. Teşekkür ediyorum. İmkansıza zar attım deyip de aslında onu imkansız kabul etmek, sonra o imkansızı talep etmek. Bir insanın imkansızı talep etmesi nasıl bir şey? İmkansızı istiyorsa imkansız olduğuna inanmıyor demektir bence. Burada bir tezat var. Her zamanki gibi harikasınız. Gaziantep'ten sevgilerle en yakın zamanda Gaziantep'e de bekliyoruz demiş Dilfeza Hanım. Eyvallah, selam olsun size, teşekkür ediyorum.

Efendim, yorumlara bakalım biraz. Evet. Bakalım bakalım bakalım. 43 yıllık eşimin bana verdiği destek için Metin Bey'e sıradaki eseri armağan etmek istiyorum demiş. Balıkesir'den selamlar demiş Semra Hanım. Eklemiş demiş ki alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Paran olsa da deste deste. Bakalım ödeyebilecek misin son nefeste? Bence mazlumdan ölmeden önce helallik iste. Eyvallah. Ben mutluyum şükür biraz ama sağlık arayışındayım. Allah elbet kolaylık verecektir demiş. Rabbim şifa versin. Rabbim hem size hem bütün hastalara, şifa bekleyen hastalara şifalar ihsan eylesin. Elazığ'dan yazıyorum. Şu anda işteyim. Çok sevdiğim babamı kaybettim. 6 ay sonra da 2 yıllık eşimi kaybettim. Çok acılar çektim ama Rabbim beni sevdiği için bunları yaşıyorum dedim. Şimdi anneciğimle birlikteyim ve çok mutluyum. Sağlığım yerinde, kimseye muhtaç değilim. Gönüllü olarak elimden geldiğince insanlara yardım ediyorum. Bu dünyaya boşu boşuna gelmedim diyorum. Selametle Zeyd kardeş demiş. Eyvallah, bakın bazı şeyleri çözmüş dinleyicimiz. En önemlisi şunu anlamak, şunu çözmek lazım. Şu hayatta, şu yeryüzünde, şu dünyada ilelebet kalıcı değiliz. Ebedi yurda gideceğiz. Orada imtihan yok dostlar. Bu dünyada çektiğimiz çileler, sıkıntılar, Rabbim cennetin nasip etsin ama orada yok.

0: Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü, kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur beklemesen de, ben bir gök kuruşum sırmalı kesende, gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde, hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdan kaydın elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden, gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde, kesim takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik ne tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Yorumlara şöyle bir bakalım, göz atalım. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında paylaştığımız son paylaşımın altına gelen yorumlar. Bu arada bizi hem izleyip hem dinlemek isteyenler varsa TikTok Mehmet Zeyd Yıldız. Mehmet Zeyd Yıldız TikTok hesabında şu anda canlı yayın devam ediyor. Kırıntılarla doymak diye bir şey var bu hayatta. İnsan razı geliyor bu kırıntılara gelmesine de. Bir zaman sonra bakıyorsun, sana kırıntıları sunan o kişi başka kişiye koca ekmek fırını sunuyor. Daha sonrasında kalbi acımadan bununla yetin diyor. Diğerleri sevmenin ne olduğunu bilmiyor, elde tutuluyor, diğeri ise ömrünü veriyor, değersizleştiriliyor. Hayat işte Allah'ın adaletiyle değil, vicdanı susmuşların adaletiyle. O kişilere şunu sormak gerek, seven sevdiğinden bıkar mı? Rastgele demiş Hacer Hanım. Seven sevdiğinden bıkar mı? Hiç bıkmaz. Yine yalnız değilim her zamanki gibi. Bu uzak doğu gecesinde yokluğunlayım. Aramızda 25 bin kilometre. Sen kıştasın, ben yazdayım. Sen bir yarısında dünyanın, demiş Sevil'den Caner'e. Peki, Allah kavuştursun diyelim. İlk kez yazıyorum, uzun zamandır tek dinlediğim Radyo 7. Sadece hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar demek istedim. Selam ve dua ile demiş Haime Sultan. Eyvallah. Adana'dan geldi bir selam. Şimdi öyle uzak ki geldiğim yollar, yanlış bir öyküdeyim. Beni yeniden yaz diyen sanatçının dizeleriyle demiş. İyi yayınlar. Eyvallah. Beni yeniden yaz. Yanlış bir öyküdeyim. Belki de tam olmamız gerektiği yerde olmamız gereken hikayenin içindeyizdir ki öyledir. Çünkü yaradan yanlış bir hikaye yazar mı? Haşa, yazmaz. Ama o hikaye içerisinde bize cüz'i bir irade vermiştir ve bazen biz yolumuzu bize sunulan seçeneklerden kendimiz tercih ederiz, kendimiz buluruz. Bunun da bedelini öderiz ya da nimetini alırız. Rabbim o adım, o tercih anında doğru yola adım atmamızı nasip etsin. Rabbim ferasetimizi her daim diri kılsın. Amin.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

0: bir reklam.
1: Efendim, Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Erenler Turizm yeni bir umre yolculuğu planlıyor. 26 Eylül 10 Ekim tarihleri arasında. 26 Eylül 10 Ekim tarihleri arasında sizler de Erenler Turizm farkıyla umre seyahati yapmak istiyorsanız, umre ziyareti yapmak istiyorsanız Erenler Turizm'in sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Erken kayıt avantajlarından, indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Rabbim gitmek isteyen herkese gitmeyi, oraları görmeyi, oralardan da bize dua edebilmeyi nasip etsin.
0: Bir reklam.
2: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Dostlar, her bir yorumunuz çok kıymetli. Her bir yorumunuz, mesajınız, sağ olun, var olun. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz yazıyorlar. Tabii her bir yorumu okumamız mümkün olmuyor. Okuyamadıklarımız haklarını helal etsin. Böyle bakalım, bir iki tane daha okumaya çalışalım. Adana burada, selam olsun Adana'ya, teşekkür ediyorum. Balıkesir burada. Eyvallah. Mersin, teşekkür ediyoruz. İnsan derdini insanlara anlatamamış da saz çalarak derdini dağa taşa anlatmış, demiş Sevile Hanım. Öyle. İnsan bazen insandan ümidini keser. Her şeyden ümidimizi kesebiliriz. İnsandan ümidimizi kesebiliriz. Zaman zaman olur bu. Yaşamış olduğumuz duygular, yaşamış olduğumuz imtihanlar, bize yapılanlar, uğradığımız haksızlıklar, hakkımızda yanlış düşünmeler, anlaşılamamak, kendimizi ifade edememek, anlatamamak. Her ne kadar anlatmaya çalışsan da karşı tarafın seni doğru bir şekilde anlamıyor oluşu. Bunların her bir insanı yorar ve bazı şeylerden ümidini tüketir insanın. Ama bizim ümidimiz Yaradan'dan, insanlardan değil, insanları da Yaradan'dan, kalpleri eviren çeviren Allah'tan. Rabbim o ümidimizi daim kılsın, baki eylesin. Amin.

Efendim, bizi dinleyen, vakit ayıran herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Sesimin ulaştığı her yeri, herkesi bir kez daha selamlıyorum ve size Allah'a emanet edip ayrılacağım az sonra. Ölmez sağ kalırsam, nasip olursa, Rabbimiz nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyd Yıldız ben. İnşallah yarın saat 20.00'da buluşmak duasıyla diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.

olsaydım, olsaydım bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.